bir ya Google'ın. Ay gila ben gidi okuyayım. Su kar gila bir. Ay fidye var bak. Kardo. Uveca. Dumucu suçun. Pri, pri, di, di. İyi ayakta. Da, pri, da, kato, mi, iyi ayakta. Down.